0: Çaypıldık.
1: Çaypıldık. Şibi dolu dolu. Çaypıldık.
2: Radyo, radyo.
0: Çaypıldık.
1: Çaypıldık. Çaypıldık.
0: Çaypıldık. Çaypıldık.
1: Çaypıldık.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.